serpme ve açık büfe kahvaltı ve sulu yemek çeşitleriyle Tırmıl Sanayi sitesinde hizmetinizde olan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası başlıyor.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Evet.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Mersin efendim. 104.6.

Ya bence bir radyo programcısı programı açmadan önce böyle şeyler yapmaz. Önce programı açması gerekiyor. Yani sabah programı yapıyorsanız şöyle yapabilirsiniz. Efendim günaydın, günaydın, günaydın, günaydınlar olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Yani şey de olabilir aslında. Vesselamın aleyküm. Şey de yapabilirsiniz mesela. Hello. Welcome to Tunici. I am a radio showman. I am a şakır şakır English crazy party bir party. Efendim günaydınlar. Gününüz aydın olsun. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Erken kalkanlar, yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar. Güne Mersin FM radyosunda Tolga Dünyası ile başlayanlar ve bunun yanı sıra aynı zamanda canlarım benim. Sabah erken kalkıp çocuklarını okula hazırlayan ev hanımları, anneler. Çocuklarını servise, okula yolcu eden, sonra da eşleri için kahvaltıyı yeniden hazırlayan, eşlerini uyandırıp kahvaltılarını yaptırıp işe gönderecek olan ev hanımları. Erkenden kalkan esnaflar, erkenden kepenk açmak zorunda kalan, erkenden fırını yakmak zorunda kalan fırıncılar. Erkenden kalkan, undan hamur, hamurdan ekmek yapan ve bunu bizler için hazırlayan fırıncılar. Günaydınlar. Sadece undan hamur, hamurdan ekmek değil. Undan hamur, hamurdan simit, undan hamur, hamurdan poğaça, undan hamur, hamurdan kahvaltılık ürünleri, börekler, çörekler yapan esnaflarımıza da günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erken kalkıp yollanan, yollara koyulan şoförler. Yani kendi hususi araçlarını kullanan şoförlerin yanı sıra ticari araç kullananlar, taksiciler, dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler, kamyon şoförleri, tır şoförleri, tur şoförleri, forklift şoförleri, kepçe şoför operatörleri, vinç operatörleri. Ya operatör diyorlar ya kendilerine. İş makinaları operatörleri. Erkenden kalkıp yollara koyulanlar. Erkenden kalkıp yollara koyulan şoför mahallinde oturanların yolcuları, servisçiler. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Erkenden iş yerlerine varan esnaflar, dükkanlarını besmereyle açanlar. Dükkana girer girmez çayın suyunu koyanlar. Kahvaltısını dükkanda yapacak olan esnaflar. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Otomotiv sektöründe faaliyet gösterenler, otomotiv yedek parçacıları, tamir bakımcıları, ustaları, kafaları, çırakları, oto aksesuar ürünleri esnafları, oto cam ürünü esnafları, otoboyat ürünü esnafları, böyle bu arabalar, otobüslere, minibüslere modifiye yapanlar.

Reklamcılık yapanlar mesela orada şey yapanlar, minibüsler, servislere falan yapıyorlar ya böyle. O arkadaşlar. Ya otomotivle ilgili ellerinden ne geliyorsa her türlü şeyi yapan. Mesela benzin istasyonu çalışanlara. Tabii canım, her ne kadar kendilerine biz pompacıyız dese de benzin istasyonu görevlileri. Yani onlardan mesela gece nöbetinden kalanlar var. Birazdan nöbete devrilecek olanlar var. Şimdi nöbete doğru gidenler de var. Efendim sizlere de günaydın. Kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Erken kalkan, yol alan emekçiler, çalışanlar, mesaiye doğru yola koyulanlar, şu an servislerde olanlar. Ya sonrasında şey diyorsunuz, Tolga geçen gün bütün esnaflarını sordum, bizi saymadın ha. Peki o zaman tamam, kaynakçılar, evet evet. Sanayi sitesi esnafların içerisindeki kaynak makinesiyle kaynak yapan, torna makinesiyle torna yapan, yine ekmeğini taştan çıkaran, yine emek veren

0: Ya işte ben tüm esnaflar diyeyim, hepiniz üzerinize alın.
1: Havan ne?
0: Ya da mesaj gönderin, biz de varız, bizi de unutma deyin. Söyleyeyim abi ya. Tüm esnaflara, emekçilere, ustalara, kalfalara, çıraklara, stajyerlere, patronlara, işverenlere, müdürlere, amirlere, şeflere.

Ya esnaflar dedi ki erken kalkan yol alanlar dedi ki, fırıncı ustalara dedi ki, undan hamur, hamurdan ekmek yapanlar dedik. Tabii şeyi de unutmamak lazım ya. Lokantacılar, aşçılar, şefler, garsonlar. Tabii canım ya. Evet. Kıdemli aşçılar. Artık yemek yapmayı bir sanat belleyen ve bu sanatı icra eden ustalar. Bunların arasında Cumali Usta. Cumali Usta'mıza da günaydınlar ve ekibine. Adam mesleğe gönlünü vermiş. Hani ben diyorum ya, ömrümün yarısından fazlası bu meslekle geçti diye. Aynı şey Cumali Usta için de geçerli. 5 yıl değil, 10 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl değil. Tam 31 yıldır. Yani 1995'ten bugüne 31 yıl boyunca mesleğini icra eden, mesleğinde 31. yılını kutlayan Cumali Kırmaz Usta. Mesleğindeki tecrübelerle bundan yaklaşık 15-20 sene öncesinde, madem ben meslekte iyiyim, seviliyorum, elim lezzetli, o zaman ben bir işletme açayım diyerek yağmur catering yemekçiliği bizlere kazandıran Cumali Kırmaz Usta. Madem bir dükkan açacak imkanı Rabbim bana verdi, o zaman ben de halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla ben yemediğimi kimseye yedirmeyeceğimi, aşırı karlar gütmeyeceğimi, yanımda çalışan personelin hakkını vereceğime, kıymetini bileceğime, yanımda çalışan elemanın maaşını hakkından fazlasını vereceğime, ama yemeklerden çok astronomik, çok yüksek rakamlarla kar etmeyeceğime, tamamen halka hizmet ve personele istihdam sağlayacağıma her türlü an içerim diyen Cumali.

0: aşkıma sürükler.
1: Cumali Usta.
0: İsa'da boyumu.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta ve ekibine de günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevkler hayır olsun inşallah. Tabii canım ya. Madem bir meslekte iyisiniz, o zaman bir işletme açmak en doğal hakkınız yani.
2: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Duyduğunuz gibi kaliteli, lezzetli, doyurucu, güvenilir ve ekonomik yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
2: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Hadi iyisiniz ha. İş yerlerinde de servisi var. Tabildot usulü servisi var. Evet evet, arıyorsunuz, bağlantı kuruyorsunuz. İşletmenizin yemeklerini Yağmur Catering Yemekçilik getiriyor. 10 kişilik olur, 20 kişilik olur, 50 kişilik olur, 100 kişilik olur. Hiç fark etmez. Evet evet, işletmelerinizin tabildot usulü yemekleri Yağmur Catering Yemekçilik'ten Cumali Usta'nın lezzetli ellerinden geliyor.
2: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering Yemekçilik.
1: Bugün değil ama bir gün ihtiyacınız olursa, düğününüz olur, nişanınız olur, toplu yemek vermek istersiniz. Cenaze olur, cenaze yemekleri var biliyorsunuz. İşte bu konuda, bu mevzuda da Yağmur Catering Yemekçilik bir telefon yakınınızda. Yağmur Catering Yemekçilik. Ben senin boşluğunum. Yağmur Catering Yemekçilik. Olmayan umudum. Dırmıl Sanayi Sitesi'nde. Sormadan. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Direkt mesajlarınızı gönderip siparişlerinizi verip bağlantı kurabilirsiniz. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumali Usta ve ekibi, gününüz aydın, sabah şevkleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun tüm esnaflar, tüm aşçılar, tüm garsonlar, tüm komiler.
0: Senin yerine yokluğun

0: kalkıp yol alanla bu programa tesadüf eden, bu sesi duyanlar siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Haydi dedin numarayı, bugün değilse bile bir gün lazım olur. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Yoldasınız, bir eliniz direksiyonda, bir eliniz viteste. Telefonu çıkartıp da kaydedemediniz. Aklınızda kalmadı numara, merak etmeyin. Instagram var, daha kolay irtibat kurulabilir. Instagram Radyocu Tolga. Takipleşebilir, mesajlaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip et, direkt mesajını gönder. Ama şimdi molamızı verelim. Ama şimdi ihtiyacımızı gidelim. Ama şimdi çayımızı alıp gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Tolga Dünyası.
1: Alarmlarını kendi elleriyle kuranlar, alarmlarını daima erteleyenler ama yine de sonunda alarma karşı verdiği mücadeleyi kaybedip kalkacak olanlar. Hadi kalkın uyanın. Şişt şişt dinleyiciyim. Hadi kalk uyan, sabah oldu, günaydın. Dinleyici, günaydın.
2: Dünyası.
3: Seni dinlerken güzel oluyor abi. Arabadakiler başka şarkı dinliyor. Ben kulaklıkla seni dinliyorum.
1: En güzel bir şey. Arabadakiler ancak şarkı dinler zaten. Ne olacak ki başka?
3: Aynen.
1: Yani biz ne diyoruz? Eşi benzeri alternatif olmayan bir radyo programı.
3: Afyonumuzu patlattın maşallah.
1: Senin için çok güzel ötüyor diyorlar. Doğru mu?
3: Nasıl ötüyor abi?
1: Yapar diyorlar. Yapar diyorlar.
3: Abi senin için yaparım yani.
1: Hadi o zaman bekleyeyim.
3: Dur abi.
1: Dur, seni taciz edeyim, dur. Bak seni tahrik ediyorum.
3: Dur abi, geliyorum.
1: Vakitsiz öten horozu ne yaparlar biliyor musun?
3: Kafasını keserler abi.
2: Tolga Dünyası.
1: Aziz mübarek cuma sabahında çarpılacaksın oğlum, abdestin bozulacak lan sabah.
0: Tolga Dünyası.
1: Sabahından günaydınla, bir daha az kuracağım bu cümleyi. Aziz mübarek cuma sabahından günaydınlar olsun, günümüz aydın olsun inşallah. Aziz mübarek cuma sabahı, canlarım benim günaydınlar. Ekim'in 9.sunun sabahı, 9 Ekim 2026 cuma sabahı. Hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek olsun. Sabah şeflerimiz hayır olsun. Hayırlı cumalar. Tabii erken kalkıp yol alanlar, erkenden yollara koyulanlar, mesajlarını gönderenler, hayırlı cumalar mesajlarını da yazıyorlar. Cumamız mübarek olsun yazanlar var. Aramıza katılanlar var. Ve bugünün en küçük dinleyicisi, bugünün en bebe dinleyicisi sevgili Sencer. Sencer. Sencer Bey. Ya gerçi şöyle ki, Fatih muhtemelen yola çıkmadan

yola koyulmadan öncesinde evde muhtemelen radyoyu açtı. Sencer Bey'in selamını iletti bize. Sencer Bey bizim 2 yaşında bir dinleyicimiz. 3 de olabilir, belki 4 de olabilir. Sencer Bey muhtemelen mutfakta kahvaltı yaparken dinlediler galiba. Sevgili Fatih Öz ve en küçük şehzadesi Sencer Bey. Sencer Bey'in selamını aldık. Ve aleyhi ve aleyküm selam Sencer. Sencer Bey Öz. Sencer adını duymak istermiş. Ama muhtemelen Fatih çoktan kahvaltısını yaptı, yola koyuldu. Muhtemelen sabah evden çıkmadan önce Sencer Bey'le kahvaltı yaparken dinliyorlardı. Muhtemelen o dakikalarda Sencer Bey adını duymak istiyordu. Ama muhtemelen ortama bir yarım saat geçmiş galiba. Muhtemelen Fatih Öz yolda şu anda. Mustafa Efe'yi okula, şeyi de Bade Sultan'ı da yine okuluna bırakacak galiba o kadarıyla.

Sencer Bey. Fatih Noğlu Sencer Bey. Fatih Noğlu Sencer Bey. Mustafa'nın kardeşi. Mustafa Efe Öz'ün kardeşi. Sencer Bey. Bade'nin kardeşi. Bade Sultan Öz'ün kardeşi. Sencer Bey. Fatih'in oğlu. Fatih Öz'ün oğlu. Sencer Bey. Aksu Arıtma Holding'in bir diğer şehzadesi, en küçük şehzadesi Sencer Bey. Yıllar sonra gelen mutluluk Sencer Bey. Sencer Bey'e, Sencer Bey'in ablası Bade Sultan'a, Sencer Bey'in abisi Mustafa Efe'ye, Sencer Bey'in babası Fatih Öz'e, Fatih'in iş arkadaşlarına, paydaşlarına, ortaklarına, gerek Celal ortağa, gerek Yavuz müdüre, gerek Mecit Yalçın'a, gerekse tüm emekçilerine, tüm iş arkadaşlarına, tüm yoldaşlarına. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Günaydın.

0: Ali de radyo başında ya, Ali de radyo başında ya. Ali deyince ne kadar tuhafıma gitti ya birden. Bu arkadaşımız adıyla, sanıyla, namıyla Ali Gezen, Cin Ali Gezen'den bahsediyorum ya. Yani. Ali kardeşim de cuma sabahında erken kalkıp yol alanlardan, Ali kardeşim de erken kalkıp yol alıp iş yerine varanlardan, Ali Gezen kardeşim de yola koyulanlardan, Günem Mersin FM'de Tolga Dünyası ile başlayanlardan, Ali kardeşim de Saat-ı Muhteremlerinin yani şahsımın samimi sevdiği arkadaşlarından, tek oto aksesuar ve güzellik merkezinden Ali Gezen'den bahsediyorum ya. Adıyla, sanıyla, namıyla Cin Ali'den bahsediyorum ya. Dostumuz Cin Ali Gezen'den bahsediyorum ya. Tek oto aksesuar ve güzellik merkezi. Hem kurucusu, hem işletmecisi, hem işvereninden bahsediyorum ya. Sevgili dostum, sevgili kardeşim Ali Gezen'den bahsediyorum ya. Tek oto aksesuar ve güzellik merkezi diyorum. Her marka ve her model araçlarınızın tüm aksesuar ürünlerini bulabileceğiniz tek oto aksesuar ve güzellik merkezinden bahsediyorum ya. Ali Gezen. Torosların çocuğu. Toroslar Yusuf Kılıç Mahallesi'nin çocuğu. Yusuf Kılıç Mahallesi'nde doyup büyüdüğü için ikinci işletmesi olan Tek Tek Kuru Yemiş'i de Yusuf Kılıç Mahallesi'nde işleten Ali Gezen'den bahsediyorum. Tek Tek Kuru Yemiş diyorum ya. Tek Tek Kuru Yemiş'ten Ali Gezen ve ekibi diyorum ya. Ali Gezen ve ailesi ve emekçileri ve çalışanları. Sevgili Ali kardeşim, günaydınlar olsun, hayırlı sabahlar olsun, sabah şeflerin hayır olsun inşallah. Günaydın olsun kardeşim. Sana da günaydınlar, hayırlı cumalar olsun kardeşim. Ali Gezen, Ali Gezen, Ali Gezen. Cumali Usta da aramızda. Günaydın, hayırlı cumalar kral yazmış, göndermiş. Sadece yazmamış, bir de sesli mesaj yollamış ya. Vallahi bu sesli mesajı nasıl alıyorduk? Bunun bir ayarını yapmak gerekiyor. Şu an oldu herhalde. Deneme ses kontrol deneme. Cumali Usta'nın bir sesi mi var burada? Bir sesli mesajı mı var burada ya? Ulusa sesleniş mi yapıyor acaba?
1: Günaydın, hayırlı cumalar tüm Mersin FM ve Tolga Dünyası dinleyicileri. Ya. Ben Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz. Buradan halkımızın merak ettiği bir soruya cevap vermek istiyorum. Bu fiyatla nasıl kar ediyorsunuz diyorsunuz. Biz azın bereketine talibiz. O da bize yetiyor elhamdülillah. Hepinize hayırlı cumalar.
0: Aziz mübarek cuma günü sabahında Cumali Usta verdi cevabınızı. Madem hayırlı bir gün, biz de hayır yapalım diyor. Madem bereketli bir gün istiyoruz, biz de bereketten bahsedelim diyor. Bakın diyor, 3 çeşit yemek 200 lira ya. Millet diyor ki, olur mu kardeşim ya? Soğan ekmek yesek 200 liradan fazla tutar ya diyorlar. İnsanlar diyor ki, olur mu kardeşim ya? Şurada ekmeğin arasına salça sürsek 200 lira tutar zaten. Ya biz diyoruz ki, ana yemeği pilavı salatası yanında limon biberi ekmeğiyle beraber sadece 200 lira, üstelik cuma günü yanında tatlı da ikram diyoruz.

0: Olmaz Tolga. Yapamaz Tolga. Adam yapıyor işte. Bak ben özetleyeyim mi? Ben diyor ki adam, bak diyor ki ortalama 200 lira mal olan bir yemeği ben diyor 400 liraya satıp 200 lira kar etmeyi bilirim diyor. Günde 100 tane tavildot satsam akşama kadar bir tanesi 200'de 10 tane 2000, 20 bin. 20 bin lira diyor indirmeyi çok iyi bilirim diyor. Ama diyor ben diyor gerekirse kar etmeyeyim ya da çok cüzi bir kar kalsa bile diyor tavildot başına. Az kalsa bile diyor abi diyor günde tavildot başına 200 lira kazanıp da günde 20 bin lira kâra geçeceğime ben gerekirse tavildot başına 2 lira kazanayım diyor. 200 lira bana kalsın diyor. Az olur diyor. Evet ama diyor azın bereketi olur diyor. Azın bereketine talibiz diyor. Biz azın bereketine talibiz diyor ya. Duydunuz değil mi? Olmaz. Yapamaz dediler. Cuma Ali Usta dedi ki bir değil, iki değil, tam üç çeşit yemek. 500 değil, 400 değil, 300 değil, sadece 200 lira. Üstelik Aziz Mübarek Cuma günü yüzü suyu hürmetine bizim de hayırımız olsun. Geçmişlerimizin ruhu şad olsun. Bizim de sevap haznemize bir artı olsun diye. Yemeklerin yanında ikram edilen tatlı bizden ikramımız diyor. Ha bu arada madem Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Tatlıyı yemeklerin yanında ikram ediyoruz ama sizin yolunuz tırmına düşer. Gelip de selamünaleyküm Cuma Ali Usta dersiniz. Geçerken uğrar bir çay içersiniz. Yahu Yağmur Catering yemekçiliğe gelen herkese tatlı ısmarlıyoruz ya. Bedava, parasız pulsuz beleş. Yani hem çay hem tatlı. Yani olabilir vallahi Cuma Ali Usta biz yemek işini hallettik ya diyenlere gel kardeşim bir tatlımızı ye bir çayımızı iç ya.
1: Yağmur Yemekçilik Sulu Yemek ve Kahvaltı Salonu yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri, tecrübeli personelleriyle Cuma Ali Usta işletmeciliğinde Tırmıl PTT yanında hizmetinizde.
0: Tabii canım neden olmasın? Yani iki tane sloganımız var. Bir, azın bereketine talip olmak. İki, kiminin parası, kiminin duası. Ha? Yağmur Yemekçilik Cuma Ali Usta.

Canlarım benim, müthiş bir Ekim sabahı, müthiş bir sonbahar sabahı. Şimdi geçen de söylediğim gibi zaman o kadar hızlı ilerliyor ki. Daha dün yaz gibiydi değil mi? Kızgın kumlardan serin sular atlıyor gibiydik. Daha dün gibiydi değil mi? Havuz başında böyle uzanıp güneşleniyor gibiydik. Daha dün gibiydi değil mi? Yaz tatili hala devam ediyordu. Ama sonra ne oldu? Eylül girdi. Sonbahar girdi. Eylül'le beraber sonbahar. Sonbaharla beraber Eylül girdi. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Diziler, televizyon dizileri birer ikişer başladı. Sezona başladı. Sonra Tolga Dünyası başladı. Sonra Eylül bitti. Ekim girdi. Aha da sonbahar mevsiminin ikinci ayı. Ekim ayı aynı zamanda Ekim ayı dikim ayı. Yani Ekim ayı dikim ayı. Bunu neye yorarsınız bilmiyorum. Yani bunu söküğü olanların dikmesi gibi dalgalayabilirsiniz. Ekim ayı dikim ayı. Yani bunu şey diye düşünenler de olabilir. Evet, Ekim ayı dikim ayı. Biz de yeni heykeller dikiyoruz. Ekim ayı dikim ayı. Yani şey diye düşünenler de olabilir. Dikmek. Dikmek, dikiş dikmek. Ama aslına bakarsanız bunun orijinali hası bunu çiftçiler ve tarımcılar çok iyi bilir. Ekim ayı, dikim ayı. Yani çiçek dikme ayı, tohum dikme ayı. Yani ortada dolanıyor. Eyvah. Bereket ayı, mahsul ayı. Yani Ekim ayında tarlalar şenlenir, dikilir. Tabii canım tohumlar, ondan sonra fidanlar belki. Ekim ayı, dikim ayı buradan geliyor. Tarlacıların, çiftçilerin, bahçecilerin dikim ayı mübarek olsun. Bir de şey var, gelirsen Ekim'e kadar, gelmezsen o tamamen kafiyeye uygun olsun diye. O kafiyeye uygun olsun diye. Yani çok şeydi, konuyla bağlantısı yok onun. Canlarım benim. Her ne kadar Ekim ayına girmiş olsak bile yurdun ve dünyanın birçok tarafından henüz daha yazın tam olarak gitmediğini ve kışın tam olarak gelmediğini bildiriyorlar. Yani elimize ulaşan bilgiler ve şahit olduğumuz hava durumuna göre hala böyle soğukları yok. Yani bir güneş var, güneş erken kalkıyor, erkenden içimiz ısıtıyor. Güneş erkenden görevini yapıyor. Yani baktığımız zaman güneş ısıtıyor yani. Yani henüz şu anda daha kış geldi denemez. Evet, yani sohbet esnasında şey geçiyor. Valla geceleri biraz soğuk oluyor be Tolga. Olsun bıraktı o kadar da ya. Bir hırka mırka sezonu açılsın o kadar. Ama gündüzleyin herhalde terlemeler devam değil mi? Gündüzleyin sıcaklar devam galiba değil mi? Bizim Ankara'da iki hafta öncesinde iyi bir soğuk geldi. Biz kombiyi açtık. Çoluk çocuk da var biliyorsunuz. Geceleri soğuk oluyor. Gündüzleri kapatmıyoruz açıkçası. Hani o duvarlar ısınsın diye bir tabir var ya. Ama dün güzel bir hava vardı. Güneşli bir hava vardı. Sanırım bugün de öyle olacak. Ama işte ufak ufak gelecek yani. Mersin'imizde de yani. Her ne kadar şu an kısa kollu giyiyorsak da gerçi sabahları biraz serin olur değil mi? Ali Uludağ. Günaydın diyor. Ali Uludağ. Uludağların Ali Uludağ. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Ali Uludağ. Serkan Uludağ'ın abisi Ali Uludağ. Hayırlı cumalar hocam diyor. Ali Uludağ. Uludağ otogarajdan Ali Uludağ. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar hocam diyor. Ali Uludağ. Geçen ay Mersin'de ziyaretine gittiğimde yerinde bulamadığım Kıbrıs'a giden, Kıbrıs gecelerinde fink atan, Kıbrıs'taki kasinolar senin, o senin, bu benim diye gezen, Zara'dan pul sallayan Ali Uludağ. Seni gidi seni. Kıbrıs Fatih Ali Uludağ. Kıbrıs. Acaba Kıbrıs'a şube mi açacak ya? Garaj otogar.

0: Garaj, Uludağ Otogaraj çok yakında Kıbrıs'ta.
1: Geçmiyor, imkansız.
0: Kendisi aynı zamanda bağ bahçe işiyle de uğraşıyor. Muş. Ben dikiyorum kardeş diyor. Ne dikiyorsun kardeş? Şey mi? Söküğü dikerler. Neydi onun devamı ya? Neydi o? Söküğü dikerler, limonata içerler miydi? Söküğü dikerler, çay içerler. Öyle bir ne? Biliyorum birazdan benim muzip dinleyicilerimden bazıları yazacaklar. Tongacım o laf öyle değil. Söküğü dikerler. Ya şeydi mi işte ya? Söküğü dikerler çaylarını içerlerdi miydi? Öyle. Söküğü dikerler kahvaltıda peynir yerler mesela. Ona bakarsan gelirsen Ekim'e kadar gelmezsen Kasım'a kadar... Öyle değil miydi o ya? Ne kadar terbiyesizsin diyorsunuz ama bilmiyorsunuz ben muhafazakar bir aileden gelme. Oldukça mütasip paşa torunu kendime göre nevi şahsıma münasır bir... Ali Uludağ da dikiyormuş. Rabbim diken yerlerine zeval vermesin. Mahsulün bereketli olsun, dikimin hayırlı olsun inşallah kardeş. Bugün dikersen yaklaşık takriben ne zaman mahsuller almaya başlıyoruz? Bugün diktin diyelim tohumları, fideleri, fidanları. Takriben ne zaman gölgesinde böyle oturup gazoz içebiliriz? Bugün diktin diyelim, bugün şu an dikiyorsun diyelim. Ne zaman...

0: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'na kısa bir mola. Instagram'dan Tolga Dünyası, Radyocu Tolga takip ederek mesajını gönder. Instagram Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Peki size Cumali Usta'nın mesajıyla araya gidiyorum, bak şöyle.
1: Günaydın, hayırlı cumalar tüm Mersin FM ve Tolga Dünyası dinleyicileri. Ben Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz. Buradan halkımızın merak ettiği bir soruya cevap vermek istiyorum. Bu fiyatla nasıl kar ediyorsunuz diyorsunuz. Biz azın bereketine talibiz. O da bize yetiyor elhamdülillah. Hepinize hayırlı cumalar.
0: Azın bereketine talip olanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun inşallah.
2: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
0: Vay vay vay.

0: Ay Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: şapkasın var.
1: Cakkıdı cakkıdı cakarak arak tak. Cigiri gidak tak adik gidi gidak tak. Diki diki tak tak adik diki tak tak. Allah Allah, triplere bak. Allah Allah. Allah Allah, güzelliğe bak. Allah Allah, nedir bu böyle? Allah Allah.
2: Allah Allah. Allah Allah.
1: Allah Allah.
2: Allah Allah.
1: Caner kardeşim radyo başında. Caner kardeş. Caner kardeş. Caner kardeşim erken kalkıp yol almış. Erkenden yollara koyulmuş. Erkenden işe gitmeden öncesinde berberine uğramış, kuaförüne uğramış. Kuaför Mehmet'e. Öyle saç sakal tıraş olmak için falan değil ha. Zaten sakallı birisi kendisi, düzelttirmek için. Şene kenarlardan düzeltelim mi abi?
2: Allah Allah.
1: Kardeşim Caner.
2: Allah Allah.
1: Maliye Sokağı Kuaför Mehmet'ten herkese hayırlı cumalar diyor. Maliye Sokağı Kuaför Mehmet. Herkese hayırlı cumalar. Esnaf kahvaltısına bekleriz abi. Geliyor musun diyor. Caner, Caner. Bizim Caner ya. Mahallemizin çocuğu ya. Kardeşimiz ya.

Aliye Sokağı'nın kuaför Mehmet'teymiş. Esnaf kahvaltısı diyor. Buyur bekleriz gel diyor. Bizim Caner ya. Çeverin oğlu Caner. Bizim Caner ya. Saçmalı oğlu Caner. Bizim Caner ya. Yarın akşam nişan olacak olan Caner. Yarın nişanlanan Caner. 10 Ekim Cumartesi günü evliliğe

0: acısıyla ilgili bir durum var ya. Hani gelmişine geçmişine sövmeler, bilmem neler, üzülmeler falan. Bak onunla ilgili size bir tüyo, bir tavsiye verebilirim. Şunu söyleyebilirim. Hani şey diyor, kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar diye. Seviyor abi, seviyor. Yemin ediyorum bir de öyle bir seviyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç umutsuzluğum sizliğe kapılma. Rabbim var ya öyle bir şey yazıyor. Yemin ediyorum var ya. Yemin ediyorum var ya. Tüh.
1: Akan göz yaşım.

ben molaya gidiyorum. Bilmiyorum, belki söyleyecek bir çift lafınız vardır. Belki bir cevap hakkı doğmuştur. Belki bir şey söylemek istiyorsunuz. Ya da ne bileyim, masum bir günaydın mesajı göndermek istiyorsundur. Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşip mesajlaşabilirsin. Ne bileyim, doğru söylüyorsun Tolga, katılıyorum diyeceksindir. Yok Tolga, yanılıyorsun diyeceksindir. Ne bileyim, kocaman bir tartışmanın fitilini ateşleyeceksindir. Instagram Radyocu Tolga. Takip et, direkt mesaj gönder. Instagram Radyocu Tolga, bekliyorum seni. Hayat.

0: Hadi molamızı verelim. Çayımız bitmiş. Bir çay alıp gelelim ya. İhtiyacımızla gidelim. Sonra buluşalım, ayrılma, olur mu?
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Tamam yavrum, intizam yazmayın. Hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum. Tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim. Hepiniz...
3: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Etin şampiyonu, şampiyon kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
1: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
1: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite şampiyon kasap.
2: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
4: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
1: Okula dönüşte adres belli, aracılar

0: teli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 2750 0532 773 8436.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133. Özkayatuz.com.
5: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
6: Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.
5: Güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş...
2: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Mersin FM'de Tolga Dünyası'na başlayanlar, şu an yeni tesadüf edenler, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı haftalar, bereketli işler olsun inşallah. Şimdi bugün günün ilk mesajlarından birini gönderen sevgili Yunus var, Duşakabinci Yunus. Az önce mesajını okuduk. Cevap hakkı doğmuş, Arsus'a gidiyormuş. Duşakabin takmaya, yani Mersin merkezden doğan bir marka. Duşakabinci Yunus'un emek verdiği bir marka. Mersin'in komşu ile Hatay Antakya, İskenderun, Arsus. Arsus'a doğru yola koyulmuş. Arsus'a doğru gidiyorlar. Arsus'a doğru duşakabin takmaya gidiyorlar. Yollardalarmış yani. Şu an muhtemelen oralarda ve muhtemelendir ki bu Mersin-Arsus yolu arası istikamette de radyomuz dinleniyor Allah'a şükür. Elhamdülillah. Bayağı iyi dinleniyor yani. Dinliyorlar. Şu an muhtemelen yolda dinlemeye devam ediyor diye tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Sonraki mesajında abi Mersin tatilini bitirdin mi demiş. Oğlum Ekim geldi ya lan. Hani dedik ya tatil yaparsan Ekim'e kadar, yapmazsan hani dedik ya insanoğlu tatilini ya Ekim'e kadar ya da gençliğimin ilk yıllarında, doğru söylüyorsun, tatilim biraz daha uzardı. Hani böyle sarı yaz diye bir olay var, Eylül Ekim. Hani çoluk çocuğu olmayanlar için geçerli. Oğlum bizde çocuk var, okul var, şu var, bu var ya. Kurulu düzen var. Tatilini bitirdin mi diyor. Lan Ekim ayında tatil mi olur? Arada böyle kaçamak olur ama onun adı tatil olmaz. Kaçamak olur. Doğru. Doğru, yaz boyunca Mersinli Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesindeydim. Ama yaz boyunca. Bak 1 Eylül itibariyle sonbahar girdi. Fakat ben hala oradaydım. Eylül'ün ilk haftası geçti, ben hala oradaydım. Eylül'ün ikinci haftası falan, artık yeter dedim ya. Artık ne yaptık? Yeni yayın dönemi. Yunus! Artık işimizin başındayız. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ya şey yapayım mı? Yapmacık bir şey yapayım mı? Ay ne kadar çok özlemişim sizi. Ne kadar çok. Hikaye hikaye. Oğlum bu programa döndüysem tamam, dinleyiciyi Ya tamam, programa geri başlamam. Yani yeni yayın dönemine girmemin en büyük nedenlerinden bir tanesi dinleyiciyi özlemek olabilir ama bir diğerine de para bitti oğlum. Para lan para. Şöyle diyeyim yani, yarı yarıya değil. Yani %99 para bitti, %1 dinleyiciyi özledim. Tatili bitirdin mi diyor. Bitirmezdim de para bitiyor, dayanmıyor. Sonrasında

şey yazmış. Abi Ferdi Tayfur'dan sabahçı kahvesi çalar mısın? Sabah sabah nesin sen Yunus? Nesin sen bizim enerjimizi sömürme şeyi misin? Sabah sabah nesin sen Yunus? Sabah sabah ne ayaksın sen Yunus? Sabah sabah nedir bu ya böyle? Sabah sabah sen nesin Yunus? Hani lan oğlum tamam bu radyo diğer radyolara benziyor olabilir ama bu programı diğer programlara nasıl benzetebilirsin ya? Evet şimdi de sevgili Yunus için dinliyoruz. Ferdi Tayfur seslendiriyor.

Gelsin lan sen sabah sabah Yunus. Nedir ne ayaksın lan sabah sabah? Bir de istek çalmıyor musun yazmış sonra. Ulan arkadaş, program bir günlük, bir haftalık, bir aylık, bir yıllık falan olsa tamam diyeceğim. Çocuk bilmiyor. Hani ne bileyim 10 yıllık falan olsa daha yeni alışıyorlar diyeceğim de. Ulan Yunus. Ulan Yunus. Benden ne zaman duydun? Sonraki parça sevgili Yunus'a armağan ediyoruz. Fertay Vursan'dan. Yunus sabah sabah neysin sen? Sabotaj ekibi misin? Nesin sen lan?

giderken yolcu yolunda demek demiş. Öyle demiş. Yolcu yolunda gerek. O radyo başında, şu radyo başında, bu radyo başında, dostlar da radyo başında. Dostlardan yolcu sevgili Mehmet Kurt. Mehmet Kurt radyo başında. Mehmet Kurt'tan bahsediyorum ya. Kral Mehmet var ya, kral. Adı Mehmet, soyadı Kurt ama lakabıyla Kral Mehmet. Mehmet Kral radyo başında. Günaydın güzel abim diyor. Karşı. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diyor. Sabahımız hayır olsun Mehmet Kurt. Haftamız hayırlı olsun Mehmet Kurt. Kral Otogaz LPG'den Mehmet Kurt. Dostum, sevdiğim, kardeşim, yoldaşım, sığınağım, sırdaşım, kral

0: Olsun sevgili dostum. Sıra başı demem. Mehmet Kur. Sabahın hayırlı olsun güzel kardeşim. Mehmet Kur'da biz Kral Otogaz ve LPG diyoruz ama on parmağında on marifet. Bir taraftan işletmeci işveren, bir taraftan Kral Otogaz ve LPG'de ekmeğinin peşinde. Diğer tarafta STK'larda emek veriyor. Ter döküyor STK'larda. Halka hizmet, hakka hizmet şiarıyla. Ben bu ülkeye daha ne yapabilirim? Ben bu millete daha ne yapabilirim? Ben bu insanlığa daha nasıl hizmet edebilirim diye kafa yoran hizmet ehli bir kardeşim Mehmet Kurt. Kral olmak o kadar kolay değil. Ufaktan ucundan siyasete de böyle bulaşıyor tabii. Ama siyaset dediğimizde böyle karşı falan filan değil, ayrıştırmakla alakalı değil. Hizmet etmek anlamında. Ocak'ta da yetkili ya, Ocak. Evet evet. Yiğidin yetiştiği ülke ocakları Mersin İl Başkan Yardımcısı Mehmet Koç. Sevgili dostum. Halka hizmet, hakka hizmet. Gençlere yol gösterme. Rehber olma anlamında adımlar atmaya devam ediyor. Sevgili Mehmet Kurt'a ve dostlarına, dava arkadaşlarına, yoldaşlarına, yükülaşlarına, kardeşlerine, beraber yol yürüdüğü insanlara, yol başçılarına, yol gittiği insanlara Rabbim yar ve yardımcılar olsun inşallah. Yol senin reis, biz de takipçiniz ona göre. Selam olsun sevgili dostum Mehmet Kurt'a. Sunu ablam radyo başındaymış, Sunu ablam. Ama bugün yalnız değilmiş, kardeşi Ahmet varmış. Günaydın, hayırlı sabahlar diyor Sunu abla. Kardeşim Ahmet'le seni dinliyoruz, kolay gelsin ablam diyor Sunu abla. Ya Sunu abla, sen biraz böyle dinliyorsun, hani sevdin, beğendin, hoşuna gitti. Hani gır gır var, goy goy var falan, böyle güzel, eğlenceli de. Şimdi kardeşin Ahmet kim bilir ne diyordur. Şey diyordur, ne diyor bu ya, kafamızın... Ya tamam, şimdi sen diyorsundur, bizim şu komşunun oğlu, alta yeni taşınan komşu var. Onun oğlu işte güzel, eğlenceli falan diyorsundur da. Ahmet şey diyordur şimdi, ne diyor bu kafamızın... Ne diyor bu sabah sabah, ne anlatıyor, ne bağırıyor bu, niye bağırıyor bu ya böyle? Sunu abla.
1: Senle baş edemem.
0: Sunu abla. Sana da günaydın Sunu abla. Sana da hayırlı sabahlar Sunu ablanın kardeşi Ahmet. Sana da kolay gelsin Sunu abla. Sana da hayırlı bir hafta olsun Sunu ablanın kardeşi Ahmet. Hey Ahmet he. Hey Ahmet ha. Sunu abla benim ablam, Sunu ablanın kardeşi benim kardeşim, Sunu abla benim teyze. doğru söylüyor, doğru söylüyor ablam. O binada annem, doğru. O binada ben onu doğru söylüyor Sunu abla, Ahmet. Günaydın, hayırlı sabahlar. Sunu ablaya, kardeşi Ahmet'e, Sunu ablanın oturduğu apartmana, mahalleye, ilçeye. Hayırlı.

0: Ve Mecit Yalçın da yollarda. Mecit Yalçın da günaydın reis, iyi yayınlar diyorum diyor. Aksu Arıtma'dan Mecit Yalçın. Orion Su Arıtma Sistemlerinden Mecit Yalçın. Sana da iyi günler, hayırlı işler olsun Mecit Yalçın. Ve Ender'imiz de radyo başında. Sabah erkenden göndermiş de. Ender'in mesajları biraz altlarda kalıyor. Günaydın abi diyor Ender. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar, hayırlı pazartesiler diyor Ender. Cümletten herkese selamlar diyor Ender. Güzel bir gün olsun inşallah diyor Ender. İnşallah güzel başlasın, güzel bitsin. Emektar esnaflardan azın bereketine Talip Cumali Usta'ya ve Yağmur Yemekçilik Emekçilerine selamlar. Hayırlı işler, kolaylıklar diyor Ender. Çok kıymetli, saygıdeğer, muhterem ve nadide Hacı abime de hürmetler diyor sevgili Ender. Sevgili Ender de mesajını gönderenlerden. Bir de Yağmur Catering Yemekçilik de mesaj göndermiş. Günaydın, hayırlı işler yazmış. Yağmur Catering Yemekçiliğin tabii ki de bize ve biz dinleyicilere, siz dinleyicilere bir mesajı var. Yağmur Catering Yemekçilik ne diyor biliyorsunuz mu?
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Yağmur Catering Yemekçilik diyor ki bol bol ye, az az öde diyor. 3 çeşit yemek diyor, sadece 200 lira diyor.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Sadece 200 lira diyor, 3 çeşit birden diyor. Bir menü yapalım mı? Bir menü yapalım, menü oluşturalım mı? Yani 200 liraya nasıl bir menü yiyebileceğinizi sizinle paylaşayım mı? Hemen bak, bugünkü menüden oluşturuyorum. Ne varmış bugün? Acılı Meksikalı köfte varmış acı severler için. Acılı Meksika köfte. Acılı Meksika köftenin yanında bulgur pilavı gider mi acaba? Bulgur pilavı. Peki yanında bir de ayran olsa nasıl olur? Acılı Meksika köfte, yanında bulgur pilavı, yanında ayran. Tabii ki de ikram da var, limon, biber, ekmek. Bunlarla beraber hepsi birden sadece 200 lira. Başka ne var? Patlıcan güveç varmış, patlıcan güveç. Severiz. Yağmur Catering Yemekçilik'te patlıcan güveç. Yanına mercimek çorbası, yanına salata. Limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. Hepsi birden sadece 200 lira. Bak şakşuka da varmış. Şakşuka da varmış ama ben şakşukanın yerine ızgara köfteli menü yapayım. Siz şakşukaya da yapabilirsiniz. Izgara köfte, yanında pirinç pilavı, yanında cacık, limon, biber ve ekmeğiyle birlikte. Hepsi birden sadece 200 liraya. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Şimdi soru şu. Ya bu adam 200 liraya nasıl bu menüyü verebiliyor? Şimdi soru şu. Bu adam nasıl kâr ediyor? Şimdi soru şu. Ya arkadaş, bu adam bu yemekleri veriyor, 200 liraya bize hizmet veriyor da bu adam hiç mi zarar etmiyor ya diyenler varsa. Dur dur, şuradan almamız lazım. Bir dakika, öyle değil. Şunu yapacağız. Şu mu? Heh, tamam, şimdi olacak. Yani soru şu. Bu adam bunu nasıl yapıyor? Nasıl para kazanıyor? Nasıl kâr ediyor? Nasıl dükkanı çeviriyor falan diye merak ediyorsanız alın size cevabı.
2: Günaydın, hayırlı cumalar tüm Mersin FM ve Tolga Dünyası dinleyicileri. Ben Yağmur Yemekçilik işletmecisi Cumali Kırmaz. Buradan halkımızın merak ettiği bir soruya cevap vermek istiyorum. Bu fiyatla nasıl kar ediyorsunuz diyorsunuz. Biz azın bereketine talibiz. O da bize yetiyor elhamdülillah. Hepinize hayırlı cumalar.
0: Cuma günü gelen bir mesajdı, o yüzden hayırlı cumalar diyor. Azın bereketine talibiz diyor ya. Az olsun bizim olsun diyor ya. Vatandaş bol bol yesin, az az ödesin diyor ya. Bizde az kalsa da olur, az bereketli olur diyor ya. 3 çeşit yemek sadece 200 lira diyor ya. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Sadece takip etmekle kalmayın, mesaj gönderin. Cumali Usta nasıl oluyor bu iş diye sorun. Instagram Yağmur Yemekçilik takip edin. Cumali Usta'ya selam söyleyin.

Programımız yine bugün her zaman olduğu gibi interaktif bir şekilde başladı, devam etti ve artık sonuna doğru geldik. Dinlediğiniz program interaktif bir radyo programı arkadaşlar. Tabii ki de şu anda birçok alternatifiniz olduğunu farkındayım. Tabii ki de şu an özellikle yollarda gidenler tek bir tuşla radyoyu atlayabiliyor. Programı programcıya atlayabiliyor. Farklı radyolar dinleyebiliyor, farklı programlar dinleyebiliyor. Bunda bir sıkıntı yok, bunu biliyoruz zaten. Ama Tolga Dünyası dediğimiz zaman sizlerin de fark ettiği gibi interaktif. Yani samimi, içten. Hani arkadaşınla sohbet ediyormuşsun gibi. Yani bir arkadaş konuşuyor, sen dinliyormuşsun gibi. Arada mesaj yazdığınızda sen de müdahil oluyormuşsun gibi. Burada biz bizeyiz abi. Hani bir de program, hani böyle antrenman yapan, acemilik yapan, daha yeni böyle ısınan bir program değil. Allah'a şükür ömrümüzün yarısından fazlasını verdik programa. 30 yıla yakın süredir dinleyicinin huzurundayız. Fark ettiğiniz gibi keyifle yapıyoruz, keyif alıyoruz. Fark ettiğiniz gibi hizmet etmek bizim şiarımız. Yani öncelikle hizmet.

Canlarım benim. Günün 24 saati Instagram'dan Radyocu Tolga. Takip edebilirsiniz. Buluşabiliriz, konuşabiliriz, yazışabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takiplerinizi bekliyoruz. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Bugün haftanın ilk günü. İnşallah hepimiz için güzel bir hafta olsun. Beklediğimiz güzel haberler vardır. Yaptığımız dualar vardır. Mucize bekliyoruzdur. Ya umarım Rabbim gönlümüzden, kalbimizden geçenleri bize bağış eylesin. Umarım hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Hak ediyoruz bence biz bunu. Hepimiz için güzel bir hafta olsun. Her şey gönlümüzce olsun.

0: Ay, Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Tolga Dünyası.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam tanıtır.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse Mom'dan dev kamp.

0: kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
3: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
2: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
3: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
2: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
3: 0324 323 2301.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Her şey boşmuş işte. Candı, canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Uslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut. Gönlüm sevmedin farz et. Unut onu, unut. Unut gönlüm sevmedin.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar İlçesi Halkkent Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı, Yunus Emre Kültür Merkezi yanında yeni bir MESKİ hizmet noktası açıldı. Yeni hizmet noktasında vatandaşlar abonelik işlemlerinden diğer hizmet ve başvurulara kadar MESKİ bünyesindeki işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu sayede vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve kolay

0: şekilde tamamlayabilmesi sağlanırken MESKİ'nin kent genelindeki hizmet ağı da güçlendirilmiş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen Dijital Liderler Geliyor projesi, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yönelik gelişim programlarıyla devam ediyor. Proje kapsamında aile şirketlerinde kurumsallaşma ve aile anayasasının önemi başlıklı eğitim programı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Anadolu Yönetim Danışmanları ve Akademisyenler Derneği ile Girişimci İnsan Kaynakları Derneği işbirliğinde planlanan programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, işverenler, yöneticiler ve iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Seramikten el sanatlarına, müzikten mutfak atölyesine ve spora olmak üzere birçok branşta kursların verildiği merkezde özel gereksinimli bireylerin aileleri için de tekstil atölyesi düzenleniyor. Vatandaşlar kayıt ve bilgi için 0324 223 54 44 veya 0324 223 54 45 numaralı hatlardan ulaşabilir. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
11: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
10: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
11: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
10: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
11: 0324 323 2301.
12: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto klima sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşimoto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara. 0553 314 73 33 0551 815 01 61 Mix İtalya, lezzetin adresi.
1: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
2: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
1: hepsi itinayla hazırlanır.
2: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
1: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
2: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 0263. Yeni dönem başlar,
3: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

son mektubun elimde. Bana veda etmişsin. Ayrılırken herkese bu aşk bitti demişsin. Duydum da inanmadım. Aşka gülüp geçmişsin. Benimkisi aşk değil, bir oyundu demişsin. Zafer senin zaferin, eser senin eserin. Sevin ey zalim, sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha, resmine baka baka, hayatında ilk defa. Bak, bak.

senin gibi yakmadı. Zafer senin zaferin. Eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha. Resmine baka baka. Hayatında ilk defa.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, enflasyonla mücadele ve tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin konular ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesajla katıldı. Erdoğan, Türk dünyasındaki birlikteliğin ortak tarih, kültür ve gönül bağına dayandığını vurguladı. Suudi Arabistan'ın Abha kentinde verilen tehlike alarmının ardından yetkililer riskin ortadan kalktığını açıkladı. Yemen ordusu ise Husilere karşı 1732 operasyon düzenlendiğini ve 900'den fazla kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Mersin Büyükşehir, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyonları eleştirdi. Sarı, Türkiye Belediyeler Birliği

0: Cumhur İttifakı'na geçmemesi gerektiğini vurguladı. Mersin Barosu'nun 2026-2028 dönemi başkan ve kurullarının belirlendiği seçim tamamlandı. Mevcut başkan Avukat Gazi Özdemir yeniden başkan seçildi. Mersin'de Değirmençay Barajı'nın yapım çalışmaları sürüyor. Baraj inşaatında fiziki gerçekleşme %65'e ulaşırken proje tamamlandığında 31.310 dekar tarım arazisinin sulanması planlanıyor. Mersin'de teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayan Yeni Parti İl Kongresi hazırlıklarına başladı. Kurucu İl Başkanı Cengiz Gökçel kongrede yeniden aday olacağını açıkladı. Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi dosyanın yeniden duruşmalı görülmesine karar verdi. 3 sanığın hakim karşısına çıkacağı davada baba Murat Aygar en ağır cezanın verilmesini istedi. Mersin'de dolmuşlarda ödeme sistemi değişiyor. 1 Kasım'dan itibaren yolcular ödemelerini yalnızca Mersin 33 kart veya temassız kredi kartıyla yapabilecek. Nesine 3. Lig 3. grubun 6. haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu Ayos Osmaniye Spor'a 1-0 mağlup oldu. Mersin ekibi 6 puanda kalırken Osmaniye Spor da puanını 6'ya yükseltti. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Spor Kulübü deplasmanda Fenerbahçe Gelişimi 85-77 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Çimsaç EBK Mersin deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 85-62 mağlup oldu. İlk yarıyı önde kapatan Mersin ekibi bu sonuçla ligde ikinci yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı.
1: Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Burada çarem nerede diyorsun ya? Çarem burada. Burada.
3: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
4: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam tanıtır.

0: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: mavibeyazeşya.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.

0: Suyu budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
5: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşehrilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
4: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
9: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
8: hepsi itinayla hazırlanır.
9: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
8: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
9: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
10: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Mersin FM 104.6.

0: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
1: Sadece bu zamanların değil, tüm zamanların en sevilen, tüm zamanların en beğenilen ve de tüm zamanların en çok dinlenilen radyo programındasınız. Programı hazırlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
2: Efsane program.

0: program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
1: Reklam kazandırır.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33 özkayatuz.com.
9: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım

0: birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun sizlere sesleniyor.
3: Yeni Parti'nin değerli üyeleri, sevgili hemşerilerim, Yeni Parti'nin devrimci ruhu, Atatürk'ün bize bıraktığı miras ve halkımızın vicdanı bizleri bir arada tutuyor. Hep birlikte daha güçlü bir Mersin için yola çıkıyoruz. Bu mücadelede en büyük gücüm sizlersiniz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel gibi çok ama çok çalışarak Yeni Parti iktidarına Mersin'den büyük bir destek vermek için Yeni Parti İl Başkanlığına adayım. Tarsus'tan Anamur'a tüm üyelerimizin desteğini bekliyorum. İktidar yolunda yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni Parti Mersin İl Başkan Adayı Ahmet Yorgun.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya.

0: Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
1: Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

sevgilim, ben her gün ölüp dirilmeye alıştım. Duyarsan ağlama canım sevgilim, ben her gün ölüp dirilmeye alıştım. Bazen şehirlerde, bazen köylerde, bir yurtluk resminle aramaya alıştım.

elinden. Her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşk narına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: Vay Tolga abim hoş geldin.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
3: Reklam tanıtır.

0: ev mi kuruyorsunuz? Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 yaş ve üzeri Citroen araç sahipleri, bu kampanya tam size göre. Çayan Otomotiv Citroen servis kampanyası başladı.
2: Motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve ücretsiz check-up.
1: Hepsi sadece 9.900 liraya. Üstelik kredi kartına 3 taksit imkanıyla. Aman dikkat!
2: Kampanyanın son günü 31 Ekim.
1: Aracınızı güvenle Çayan Otomotiv Citroen servisine getirin. Detaylı bilgi ve randevu için
2: 0324 323 2301.
3: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 5133 özkayatuz.com.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Lezzetin 3 adresi tek noktada. Mix İtalya Makarna Pizza Burger. Birbirinden nefis makarnalar, bol malzemeli pizzalar ve enfes burgerler. Lezzet dolu bir mola için aradığınız ne varsa Mix İtalya'da. Mix İtalya Makarna Pizza Burger, Pozcu Kuşu Moto Sokağı, Yenişehir Mersin'de. Sipariş ve bilgi için hemen ara 0553 314 7333 0551 815 0161. Mix İtalya, lezzetin adresi.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanız

0: da zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Damar denince damarın tek adresi
4: Mersin FM.
3: Hep damar. Full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. Meski ekipleri Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği kursu, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tamam yavrum, izlam yazmayın, hepiniz eleyeceksiniz. Tamam, hepiniz dokunacaksınız yavrum, tamam. Hepinizle teker teker ilgileneceğim, hepiniz...
2: Ben Tolga'yı sevmiyorum ama yine de kaçıramıyorum. Ben Tolga'nın dediklerinden bir şey anlamıyorum ama yine de hep dinliyorum.
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz, Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
9: Buse Home'dan dev kampanya.
10: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
9: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
10: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
11: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
10: Burada her şey istediğiniz gibi.
9: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
10: Akdeniz Mahallesi, Gazi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
11: Bilgi ve sipariş için 0505

90 66 25. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Tolga Dünyası. Tolga Dünyası.
2: Yani şimdi bu şarkıları yazanlar nasıl kafalarla yazmışlarsa Ankara havalarının %75'inde hadi doldur içelim, içelim güzelleşelim. Ringo ringo şişeler, şişelerde ne oluyor ya?
3: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
4: Reklam kazandırır.

0: sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları.

0: 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Denizdeki balığın hesabı olmaz ama Cunda Balık'ta balık hesaplı olur. Cunda Balık'ta nefis ızgaralar, tam 40 çeşit meze, deniz mahsullü içli köfte ve çıtır cunda tatlısı sizleri bekliyor. İsmet İnönü Bulvarı Çamlıbel Sahili 159A Akdeniz Mersin. Telefon 0530 075 27 50 0532 773 84 36.
5: Etin şampiyonu, Şampiyon Kasap.
6: Taptaze et, tavuk, sucuk, şarküteri ürünleri, lahmacun içi ve tava çeşitleri
5: hepsi itinayla hazırlanır.
6: Kuzu but 750 lira. Kemikli kuzu, dana kıymalık 750 lira. Dana kuzu kıyma 800 lira. Dana kuzu karışık kıyma 750 lira.
5: Kurbanlık ve adaklık siparişleri alınır. Aradığınız kalite Şampiyon Kasap.
6: Viranşehir Caddesi, Yaşam Plaza 6. 0501 664 02 63.
2: Dünyanın en doğal 84 mineralli Çankırı tuzu Özkaya Tuz'da. Siz müşterilerimizin önünde çekme yapıyoruz. Tablet tuzu, arıtma tuzu, Himalaya tuzu, Çankırı mağara tuzu çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tuzlarımızın özel taş değirmende çekimlerini yapmaktayız. Özkaya Tuz, Toroslar Çavuşlu Mahallesi 215. Cadde üzerinde. 0535 478 51 33. Özkayatuz.com.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Sevgiler çiçek gibi diyeceğiz. Sabahtan beri yoğun geçen pazartesi temposunda yıpranan muhteşem üçlü ekibimize armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim ve kolaylıklar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

güzel bir şarkıyı daha geride bıraktık ve yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Hani bazı şarkılar olur ya, sizin şarkınız olur. Ne zaman çalsa birlikte yaşadığınız anlar, o günler, o kişi aklınıza gelir. Ve aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, şarkı başlayınca insan bir anda geçmişe döner. Belki de bu yüzden bazı şarkıları dinlemek hem güzel hem de biraz hüzünlüdür. Çünkü şarkı bitiyor ama hatırlattıkları sizinle kalmaya devam ediyor. Bir şarkımız vardı, hatırladın mı? Duyunca üzülüp ağlamadın mı? Çok naif bir şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Babalar Resitali başlıyor.
3: Dertlerin denizinde boğulurken sığınacak bir liman arayanlar. Sevgisini kalbinde kapanmaz bir yara gibi taşıyanlar, hepiniz hoş geldiniz. Mersin FM 104.6 frekansında efkarın ve hüznün başkentindesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Damarlarınızdaki kanı yavaşlatan, içimizdeki sönmüş ateşleri yeniden harlayan devlerin sahnesi Babalar Resitali başladı. Bugün yine arabeskin koca çınarlarından dertlerle dertleşeceğiz. O yürek yakan tarifsiz isyanlarıyla anlaşacağız birbirimizle. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde buluşuyoruz. Günün ilk resitali Arif Susam'dan geliyor. Bugün yağmurlu bir Mersin sabahına uyandık. Gün boyu da devam etti. Hala daha yağmur var. Dışarıda yağmur var, aldırmıyorum diyecek Arif Susam. Güllü'nün o çok sevilen Ödüm Kopuyor şarkısı Arif Susam yorumuyla sizlerle birlikte.
2: Babalar Resitali
4: Mersin FM
5: 104.6
2: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Arif Susam Restel ile devam ediyoruz. Bir bilen var mı diyecek Arif Susam.
1: Haber almadım.
0: Bu şarkının ardından kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba restelleriyle Mersin FM 104.6 frekansında devam edeceğiz.
1: Yıllardır ben ondan haber almadım. O kadın ne halde, bir bilen var mı? Ne bir iz bıraktı, ne de bir adres. Nerededir, nasıldır, bir bilen var mı? O kadın ne halde, bir gören var mı?

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek 50 itfaiye eri için yürütülen personel alım süreci tamamlandı. KPSS puanı, yazılı test puanı, itfaiye aracı sürüş parkuru ve spor parkurundan oluşan sınavda toplam 250 aday mülakata girmeden mesleki bilgileri, sürüş becerileri ve fiziksel yeterlilikleriyle değerlendirildi. Meski Genel Müdürlüğü Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasıyla sık arızaların yaşanması sonucu gerçekleşen su kesintileri ve basınç sorunlarına son verdi. Meski ekipleri Aydıncık Yeni Mahalle'de 2100 metrelik boru kullanarak içme suyu şebeke hattının yenileme çalışmasını tamamlayarak vatandaşların içme suyuna kesintisiz şekilde

0: ve ulaşmasını sağladı. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak isteyenlerin buluştuğu Mersin Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar İşletmenliği Kursum, Microsoft programları, Canva, yazılım ve yapay zeka gibi alanlarda yetkinlik kazanmak isteyenlere ücretsiz hizmet veriyor. İş yerlerinde ihtiyaç duyulan temel programların neredeyse tamamının eğitiminin verildiği kursta kursiyerler bilgisayar kullanımında yetkinleşerek iş hayatına daha kalifiye bir şekilde dahil oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin toplum içerisinde bağımsız bireyler olarak yer almalarına katkı sunarken ailelerin de sosyal yaşamın içerisine aktif biçimde katılmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı'nda 12 ay boyunca ücretsiz spor faaliyetlerinden sanatsal ve kültürel çalışmalara, eğitimlerden sosyal etkinliklere, atölyelerden ulaşım ve medikal destek hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak 6 ilçede hizmet veren ve üye sayısı 6000'i aşan emekli evlerinden günlük 400 ile 600 arasında yurttaş yararlanıyor. Gezilerden spor faaliyetlerine, sağlık eğitimlerinden kültür, sanat ve sosyal buluşmalara kadar birçok etkinlikte yaş almış yurttaşları bir araya getiren Büyükşehir, yeni dostlukların kurulduğu, üretilen, öğretilen ve kişilerin kendilerini daha değerli hissettiği yaşam alanları oluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sanat ve Fotoğraf Söyleşileri serisinin ilk buluşması, fotoğraf sanatçısı Hulki Muradi'nin Fotoğraf ve Hayat başlıklı söyleşisiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir, MEDEKA çatısı altında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla kentin kültür ve sanat üretimine alan açmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Tolga Dünyası.
2: Sadece

0: Ağlayan ve sunan Tolga'nın dünyasındasınız. Merhaba Tolga ben. Burası benim dünyam.
1: Efsane program Tolga Dünyası her sabah 7'de Mersin FM'de.
2: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51

Bir ölüden farksız biriymişim. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Allah'ın verdiği bu canı bile kötü kullar benden çalıp gittiler. Birini sevmiştim canımdan öte, onu

0: Şey, insan bazen biraz yalnız kalmak, biraz kafasını toplamak, kimseye bir şey anlatmadan nefes almak istiyor. Böyle zamanlarda keşke herkes biraz anlasa da insanın üstüne gelmese, değil mi? Çünkü bu şarkıyı her dinlediğimde İbrahim Erkal'dan Varmayın Üstüme şarkısını aklıma hep bir şiir geliyor. Ya resmen aynı şeyleri söylüyorlar zaten. Metin Altıok'un bir şiiri. Ve zaten benim bu dünyada bir yerim olmadı, kuytu gövdemi saymazsak eğer diye başlayıp bir soluk alayım izin verin de diye biten bir şiir. Kesinlikle okumanızı da tavsiye ediyorum. Hatta şarkısı da var şiirle karışık. Belki bir gün onu da dinletirim sizlere. İkisi de biraz soluklanmak, nefes almak, üstüne gelememesini istiyor. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşacağım.
1: Bak yine soldu güneş.
0: Ben Adanalı Bülent Sürek, Müslüm Gürses'ten Her Şey Sana Benziyor şarkısı tüm harfiyat çekenlere gelsin. Mersin FM dinleyenlerine gelsin, iyi yayınlar demişler. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Müslüm Gürses sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: yine akşam olur. Ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim. Yıkılırım sevgilim.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Sensiz sabah olmuyor Anıl Durmuş sizlerle birlikte olacak. Şimdi çaylarımızı kahvelerimizi aldık mı bu arada? Biz hemen yaptık kahvemizi. İlk fırsatta hemen bulduğumuz ilk anda. Çünkü olmuyor ya. Onsuz gerçekten ilerleyemiyoruz. Çaysız kahvesiz yapamıyoruz. İnsan arıyor yani. Bu güzel şarkımızı da şu an radyoları başında bize dinleyen herkese ve sponsorumuz Ali Özbay'a ve çalışanlarına, tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: tarzda şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Sevgi Selin de Ezgiler'de. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim diyeceğiz. Elif Buse Doğan yorumuyla dinleyeceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sinan Aslan. Sıradaki şarkı Uzun Yoldaki Tüm Kaptanları ve Mersin FM ailesine armağan olsun. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00

Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Bu arada Galeri Ekin çalışanları da bizi dinliyormuş. Sıradaki şarkıyı kendilerine armağan ediyorum.

Cengiz Kurtoğlu sizlerle birlikte olacak. Ateşe düşmüşüm diyeceğiz. Ayrıca bu güzel şarkımızı tabii ki tüm Mersin FM dinleyicilerine de armağan ediyorum. Hissedilen her şeyin bir şarkısı vardır ve burada herkesin bir şarkısı var. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız Azer Bülbül sizlerle birlikte olacak. İyi yayınlar, ben Kemal Şen. Bir güzele gönül verdim şarkısı değerli mi armağan olsun demişler. Olsun, tüm güzel şarkılar değerlinize gitsin o zaman. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz. Evet, şimdi bir istek şarkım var. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler.

Zaraç, Leke, Şarkısı, Erdemli, Halil'den Adana istikametine domates yükleyen tüm nakliyeci kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı işler, kolay gelsin demişler. Bizler de kolaylıklar diliyoruz sizlere. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

Sev programımıza Merfem 104.6 frekansında Özberk Kurtarmış devam ediyoruz. Merhabalar gelsin. Ben Sedat, şu anda yanında olan abim. En güzel şarkılar size armağan olsun. Olur ol. Her tarzdan şarkılar, şarkıların en güzel yorumları ve yorumcuları. Sevgi Selin de Ezgiler'de. Aşk aradım. Sizler de sevdiklerinizle en güzel şarkıları paylaşmak, onlara en güzel şarkıları armağan etmek isterseniz 0538 273 66

Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. Seviyorum deli gibi diyeceğiz. Bu güzel şarkıyı dinleyicimiz eşi Kevser Uçar'a armağan etmiş. Onu çok sevdiğimi bir de sizin aracılığınızla dile getirmek istedim demişler. Allah mutluluğunuzu bozmasın diyelim. Selamlarımızı gönderelim. Ve hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Ümit Besen sizlerle.

Programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor ya. İşte hayat akıp gidiyor ama bazı şarkılar da zamanı durduruyor. Günün telaşı içinde kendinize ayırdığınız küçücük bir an nerede olursanız olun, bu şarkılar size eşlik etsin. Çok sevdiğim bir şarkıyla devam edeceğim programıma. Sensiz naçar yaralıyım diyeceğiz. Sizler de sevdiklerinize en güzel şarkıları armağan etmek isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.